gelen keza senin sideriz. Borihim hokim der zahrume ulaliz. Com hesmenak kalmem tıhraliz. Amperi meşen biz vandrumim arevi. Hima yegelen keza senin sideriz. Borihim hokim در تخرو به حلالیست جان پس منک کلمه.

0: Voice of the Youth.
1: Ieri da salto di Anzaina, Anzaina.
2: Yerker, yerker, yerker unem hazar tesak, yerker, yerker, aselikner bazma tesak.